0: dedin ufaklar var ya. Onlar da bir kere mi diyor?
1: Bir atıyor. Aşağı atıyor. Geri bana atıyor.